evren şaştı. Dağlar, dağlar yüreğimize eş değer düştü. Ondandır sevdalılar nice nice yollar açtı. Saldık sevdaları dağlara. Her dağa binlerce destan, binlerce binlerce aşk düştü. Biz sevdaya küstük, dağlar ağladı. Çaresiz beklerken yürekte her umudu. Yüreğimizin vicdan yerinden bir ışık yakıp bizi yeniden hayata her daim.

Ali Fırat'ın döndürdüğü azgın değirmen taşını, sevdamı üyüttü gibi üyüttüm ben Cemal. Bir seher vakti çıktın dağlara, alkan içerisinde bembeyaz karı, alkana bak Cemal. Sana bu sevda, bu hasret yeterdi aslında. Dost bağıyla, hasret bağıyla,

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin önce ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden. Kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran Alo Paket 214-0777. Çınar Restoran adres Büyük Postane Karşısı Park İçi.
2: Gümüş'ün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
3: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51 Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Can 95.0.

0: her yerde var ama lezzeti... Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
1: Evirgen Tulum Peynirleri adres, Ali Kemali Caddesi, Peynirciler sitesi, numara 24A, telefon 0542 321 87 48.
2: Erzincan, Radyo Can,

0: Bori Gümüş, bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler, Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin önce ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran alo paket 214-0777. Çınar Restoran adres: Büyük Postane karşısı, park içi.
3: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: her yerde var ama lezzeti... Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
1: Evirgen tulum peynirleri adres, Ali Kemali Caddesi, Peynirciler sitesi, numara 24A, telefon 0542 321 87 48.
2: Erzincan

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Ermal karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Gümüş'ün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
4: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
5: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres: Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-36-22, 214-10-40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
2: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.0.

0: yer de var ama lezzeti... Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
1: Evirgen Tulum Peynirleri adres: Ali Kemali Caddesi, Peynirciler Sitesi, numara 24A, telefon 0542 321 87 48.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler Sitesi'ndeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri, telefon 0543 714 85 75.
4: Güvenliğiniz bizimle, emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres: Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
5: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 1123 adres: Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya. Kalite ve güvenin adresi.
6: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran Alo Paket 214-0777. Çınar Restoran adres: Büyük Postane Karşısı, Park İçi.
7: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
1: Gümüş'ün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
2: Okul ve ofis ihtiyaçlarınız için tek adres: İstanbul Ucuzluk Pazarı. Yeni eğitim yılına eksiksiz başlamak için kırtasiyemizde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Renkli kalemlerden defterlere, ajandalardan kalem kutularına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Kalite, uygun fiyat ve çeşitlilik bizim işimiz. Yeni çeşitlerimizi keşfetmek ve avantajlı fiyatlarımızdan yararlanmak için sizi mağazamıza bekliyoruz. İstanbul Ucuzluk Pazarı.
3: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
4: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
5: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmetle kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
6: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
0: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
6: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo Paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
7: Erzincan Radyo Can 90.

de eyle. Özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin önce ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Okul ve ofis ihtiyaçlarınız için tek adres İstanbul Ucuzluk Pazarı. Yeni eğitim yılına eksiksiz başlamak için kırtasiyemizde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Renkli kalemlerden defterlere, ajandalardan kalem kutularına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Kalite, uygun fiyat ve çeşitlilik bizim işimiz. Yeni çeşitlerimizi keşfetmek ve avantajlı fiyatlarımızdan yararlanmak için sizi mağazamıza bekliyoruz. İstanbul Ucuzluk Pazarı.
4: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden. Kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran Alo Paket 214-0777. Çınar Restoran adres Büyük Postane Karşısı Park İçi.
5: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
2: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
6: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer, Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres: Sanayi Çarşısı, 772 Sokak numara 12. Telefon: 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
7: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 1123 adres. Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin adresi.
8: Erzincan, Radyoca, 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şam Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şam Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: her yerde var ama lezzeti... Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
1: Evirgen Tulum Peynirleri adres, Ali Kemali Caddesi, Peynirciler sitesi, numara 24A, telefon 0542 321 87 48.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
4: Gümüş'ün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
5: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12.
6: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
3: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
7: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
6: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
7: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
8: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Ermal karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo.

0: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
4: Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
3: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
5: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 1123 adres. Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin adresi.
6: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava, sadece 230 TL. Lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Bir Duis alana bir Duis bedava, sadece 230 TL. Geç kalmayın, hemen gelin ya da arayın. Duis Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Duis.
7: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: kalacak. Aldırmadan yürüyende ahım kalacak.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Can 95.1.

yanlış anladım. Fikrimin ince gül yanlış anladım. Merhaba bile demeden, sarılıp bir öpmeden kırdın yüreğimi, yanlış anladım.

0: yanlış anladın. Fikrimi ince güdün, yanlış anladın. Merhaba bile demeden, sarılıp bir öpmeden.
1: Erzincan Radyo Can 90.

0: yer de var ama lezzeti. Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
1: Evirgen Tulum Peynirleri adres: Ali Kemali Caddesi, Peynirciler Sitesi, numara 24A, telefon 0542 321 87 48.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
4: Okul ve ofis ihtiyaçlarınız için tek adres: İstanbul Ucuzluk Pazarı. Yeni eğitim yılına eksiksiz başlamak için kırtasiyemizde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Renkli kalemlerden defterlere, ajandalardan kalem kutularına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Kalite, uygun fiyat ve çeşitlilik bizim işimiz. Yeni çeşitlerimizi keşfetmek ve avantajlı fiyatlarımızdan yararlanmak için sizi mağazamıza bekliyoruz. İstanbul Ucuzluk Pazarı.
5: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik kamera sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres: Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
6: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
7: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
8: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer, Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres: Sanayi Çarşısı, 772 Sokak, numara 12. Telefon: 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
9: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye Mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Grand Emir Otel karşısı 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan Mermer ve Granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
6: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 1123 adres. Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin adresi.
10: Erzincan Radyo Cem 95.5.

çılgın zamanlarda yaşamak bize düştü. Ölümün acımasızlığı her zamankinden beter. Gidenler, gelenler, düşenler. Ah zamanın sonsuzluğunu anlamayanlar. Düştük yola, güzel şeyler bulmak umuduyla. Işıklarıyla büyük şehirler yol oldu bize. İz sürdük yalnızlığa.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin önce ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan. Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
3: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
2: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
4: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
2: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
5: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 230 TL. Lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 230 TL. Geç kalmayın, hemen gelin ya da arayın. Duis Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Duis.
2: Erzincan Radyo Cem 95.

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Can

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin önce ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Gümüş'ün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
5: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden. Kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran Alo Paket 214-0777. Çınar Restoran adres Büyük Postane Karşısı Park İçi.
6: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541-259-1123 adres. Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin adresi.
7: Erzincan, Radyo Can, 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: İş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
1: Peynir her yerde var ama lezzeti. Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
2: Evirgen Tulum Peynirleri adres: Ali Kemali Caddesi, Peynirciler sitesi numara 24A. Telefon 0542 321 87 48.
3: Okul ve ofis ihtiyaçlarınız için tek adres: İstanbul Ucuzluk Pazarı. Yeni eğitim yılına eksiksiz başlamak için kırtasiyemizde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Renkli kalemlerden defterlere, ajandalardan kalem kutularına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Kalite, uygun fiyat ve çeşitlilik bizim işimiz. Yeni çeşitlerimizi keşfetmek ve avantajlı fiyatlarımızdan yararlanmak için sizi mağazamıza bekliyoruz. İstanbul Ucuzluk Pazarı.
4: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
5: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
6: Gümüşün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
7: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
0: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
7: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446-223-0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
8: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541-259-1123 adres: Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin adresi.
9: Twist'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir duis alana bir duis bedava. Sadece 230 TL. Lezzetle yarışılmaz. Sadece örnek alınır. Bir duis alana bir duis bedava. Sadece 230 TL. Geç kalmayın. Hemen gelin ya da arayın. Duis Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40.
10: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Sağlığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Ermal karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun. Afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo.

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin önce ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Okul ve ofis ihtiyaçlarınız için tek adres. İstanbul Ucuzluk Pazarı. Yeni eğitim yılına eksiksiz başlamak için kırtasiyemizde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Renkli kalemlerden defterlere, ajandalardan kalem kutularına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Kalite, uygun fiyat ve çeşitlilik bizim işimiz. Yeni çeşitlerimizi keşfetmek ve avantajlı fiyatlarımızdan yararlanmak için sizi mağazamıza bekliyoruz. İstanbul Ucuzluk Pazarı.
4: Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
5: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
6: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
7: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
8: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik kamera sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12.
9: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
6: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
9: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo Paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
10: Erzincan Radyo Cem 90.

Bir gece kapıyı ansızın çalar, içeri girersin diye düşündüm. Gözüm hep kapıda, gelir diyordum. Ne fayda? Ah bir gelsen. Kayan her yıldızdan seni diliyorum.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şam Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Peynir her yerde var ama lezzeti. Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
1: Evirgen Tulum Peynirleri adres: Ali Kemali Caddesi, Peynirciler Sitesi, numara 24A. Telefon 0542 321 87 48.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran, yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
4: Gümüşün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
5: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
6: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 11 23 adres: Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya. Kalite ve güvenin adresi.
7: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 230 TL. Lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. bir doiz alana bir doiz bedava. Sadece 230 TL. Geç kalmayın, hemen gelin ya da arayın. Doiz Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Doiz.
8: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
9: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer, Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-36-22 214-10-40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
10: Erzincan Radyo Cem 95.

0: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
0: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
2: Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
3: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
4: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
3: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
4: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446-223-0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538-655-1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
5: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541-259-1123 adres. Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin adresi.
6: Erzincan Radyo Can

0: Doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Okul ve ofis ihtiyaçlarınız için tek adres. İstanbul Ucuzluk Pazarı. Yeni eğitim yılına eksiksiz başlamak için kırtasiyemizde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Renkli kalemlerden defterlere, ajandalardan kalem kutularına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Kalite, uygun fiyat ve çeşitlilik bizim işimiz. Yeni çeşitlerimizi keşfetmek ve avantajlı fiyatlarımızdan yararlanmak için sizi mağazamıza bekliyoruz. İstanbul Ucuzluk Pazarı.
4: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
5: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
6: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden. Kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran Alo Paket 214-0777. Çınar Restoran adres Büyük Postane Karşısı Park İçi.
2: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
7: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
8: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 230 TL. Lezzetle yarışılmaz. Sadece örnek alınır. Bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 230 TL. Geç kalmayın. Hemen gelin ya da arayın. Duis Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40.
9: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: işte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şam Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şam Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: TurYap'a sormadan ev alıp satmayın. TurYap'a sormadan emlakçı olmayın.
1: Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
5: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer, Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
6: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 1123 adres. Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin adresi.
7: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
4: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
7: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
8: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, Mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan Mermer ve Granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
9: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şam Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şam Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Peynir her yerde var ama lezzeti... Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
1: Evirgen Tulum Peynirleri adres: Ali Kemali Caddesi, Peynirciler Sitesi, numara 24A, telefon 0542 321 87 48.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
4: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
5: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler Sitesi'ndeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri, telefon 0543 714 85 75.
6: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran alo paket 214-0777. Çınar Restoran adres: Büyük Postane karşısı, park içi.
7: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 230 TL. Lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 230 TL. Geç kalmayın, hemen gelin ya da arayın. Duis Ordu Caddesi 24 Taksim B, Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40

0: Doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz soflarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Ermal karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Favori gümüş, bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler. Favori gümüşte sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
2: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
5: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
6: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 11 23 adres. Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin adresi.
7: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle Sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
4: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
7: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
8: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer. Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-36-22 214-10-40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
9: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Okul ve ofis ihtiyaçlarınız için tek adres. İstanbul Ucuzluk Pazarı. Yeni eğitim yılına eksiksiz başlamak için kırtasiyemizde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Renkli kalemlerden defterlere, ajandalardan kalem kutularına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Kalite, uygun fiyat ve çeşitlilik bizim işimiz. Yeni çeşitlerimizi keşfetmek ve avantajlı fiyatlarımızdan yararlanmak için sizi mağazamıza bekliyoruz. İstanbul Ucuzluk Pazarı.
2: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden. Kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran Alo Paket 214-0777. Çınar Restoran adres Büyük Postane Karşısı Park İçi.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
4: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik kamera sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres: Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi. GSM 0542-348-7412.
5: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538-655-1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan Mermer ve Granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
6: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 230 TL. Lezzetle yarışılmaz. Sadece örnek alınır. Bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 230 TL. Geç kalmayın. Hemen gelin ya da arayın. Duis Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446-223-4040. Duis.
7: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz soflarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Ermal karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Peynir her yerde var ama lezzeti. Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
1: Evirgen Tulum Peynirleri adres: Ali Kemali Caddesi, Peynirciler Sitesi, numara 24A, telefon 0542 321 87 48.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
4: Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
3: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
5: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
6: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
7: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
8: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile Sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
6: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
8: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
9: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer, Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
10: Erzincan Radyo Cem 95.5.
11: Efendim 95.5 frekanslarından Erzincan Radyo Cem'den sesimizin yüreğimizin ulaştığı her yere sevgiler saygılar ve yeni bir Yansımalar programıyla bugün yeniden sizlerleyiz. Evet, Yansımalar programı Uzay Perde Çağlar Restoran ve Uğur Kuruyemi sponsorluğunda sizlere ulaşmakta. Program başında sponsorlarımıza teşekkürlerimizi iletelim ve hayırlı işler, bol kazançlar dilemiş olalım bugünkü sponsorlarımıza. Evet, radyomuz arşivinden yine birinden güzel sevilen eserler, çalışmalar hazırladık. Bu güzel eserlerle, çalışmalarla sizlerle birlikte olacağız Yansımalar programında. Ve Yansımalar programında ben program yapımcınız ve sunucunuz Haydar sizlerleyim. Ve dilerseniz birlikteliğimizin ilk güzel açılışı eserine, çalışmasına geçelim. Ali Çağ'ın yorumundan, Ozan Cadde albümünden Bu Hal Size Kalsın adlı eser çalışmayı sizler için göndereceğiz. Şu an bizlere kulak veren, dinleyen, takip eden tüm dostlarımıza, dinleyicilerimize göndermenin yanı sıra katkı sunan sponsorlarımızı unutmuyoruz. Uzay Perde, Çağlar Restoran ve Uğur Kuruyemi çalışanlarına, ayrıca değerli müşterilerine bugünün ilk güzel eserini, çalışmasını göndermiş olalım.

0: Erzincan Radyo Cem 95.5.
1: Evet, 95.5 frekanslarında Erzincan Radyo Cem'de Yansımalar programının bugünlük ilk üzere sen çalışmasını sizler için göndermiş olduk ve Uzay Perde Çağlar Restoran Uğur Kuruyemiş sponsorluğunda bir başka çalışmayla birlikteliğimizi sürdürmeden önce şöyle yine sponsorlarımızdan Uğur Kuruyemiş diyelim efendim. Günlük taze kavrulmuş kuruyemiş çeşitleri ve yöresel ürünler, ayrıca çekilmiş kahveler Uğur Kuruyemiş'te sizleri beklemekte ve Uğur Kuruyemiş ise Buğday Meydanı'nda. Gülcan Koç yorumuyla güzel bir çalışmayı sizlerin dinletisine sunalım ve Nazlı Yar diyecek.
0: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

ile sizlere ekranlarda bulunuyor. Sizler malumunuz hafta sonu yaklaşırken aileniz, dostlarınız, arkadaşlarınızla hoş ve güzel bir vakit geçirmek istiyorsanız, doğanın tadını çıkarmak istiyorsanız tabii ki tercihiniz yine Çağlayan Beldesi'nde Çağlar Restorant olsun diyoruz. Bir başka eser çalışma Asir Özek yorumuyla geliyor. Ala gözlerini diyoruz.

Devam edelim ve şimdi Uzay Perde diyelim. Uzay Perde artık Erzincan'da bir marka ismi oldu biliyorsunuz. Uzun yıllardır deneyimli elemanlarıyla siz değerli Erzincanlılara hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. Ve özellikle evlerinizde değişiklik düşünüyor iseniz bu anlamda tercihiniz Uzay Perde olsun. Sadece evlerde, iş yerlerde de birçok değişiklik şöyle düşünenler varsa

0: mutlaka uğrasın diyoruz. Stor perde ve tabii ki cam balkon perde sistemlerini de unutmuyoruz. Bunlar da uzay perdede mevcut diyoruz. Evet, uzay perde yeraltı çarşısında. Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 17.24'ü gösteriyor ve sırada yine bir başka güzel bir eserimiz, çalışmamız var. Ve sıradaki eser, çalışmayı sizler için Güler Duman yorumundan seçtik. Uzay Perde Çağlar Restoran ve Uğur Kuruyemiş sponsorluğunda Güler Duman'a kulak verdikten sonra kısa bir reklam arasına gideceğiz ve ilk reklam kuşağımızı yayına ulaştıracağız ve reklamların hemen sonrasında bizler kaldığımız yerden yine radyomuz arşivinden sizler için seçtiğimiz o güzel eserlerimizi, çalışmalarımızı sizlerle birlikte paylaşmaya devam edeceğiz. O açıdan reklamların sonrasında da bizlerle birlikte olmaya çalışın diyoruz.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Gümüş'ün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Okul ve ofis ihtiyaçlarınız için tek adres İstanbul Ucuzluk Pazarı. Yeni eğitim yılına eksiksiz başlamak için kırtasiyemizde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Renkli kalemlerden defterlere, ajandalardan kalem kutularına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Kalite, uygun fiyat ve çeşitlilik bizim işimiz. Yeni çeşitlerimizi keşfetmek ve avantajlı fiyatlarımızdan yararlanmak için sizi mağazamıza bekliyoruz. İstanbul Ucuzluk Pazarı.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
5: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran Alo Paket 214-0777. Çınar Restoran adres: Büyük Postane Karşısı, Park İçi.
6: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
7: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 1123 adres: Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya. Kalite ve güvenin adresi.
8: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 230 TL. Lezzetle yarışılmaz. Sadece örnek alınır. bir doiz alana bir doiz bedava. Sadece 230 TL. Geç kalmayın. Hemen gelin ya da arayın. Doiz Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40.
9: Erzincan Radyo.

0: Doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Ermal karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.
2: Evet sevgili dinleyiciler, reklamların sonrasındaki güzel eser çalışma sizler için geldi. İlkini sizler için Gülsen Bütün seslendirdi. Hemen sonrasında Hasan Gültekin mikrofonlarda sırayı aldı. Bu arada sevgili Hasret Gültekin'i sevgi, saygı ve rahmetle de anmış olalım ve birlikteliğimiz kaldığı yerden Uğur Kuruyemiş, Uzay Perde ve Çağlar Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Şimdi yine sponsorlarımızdan şöyle Uzay Perde diyelim. Efendim Uzay Perde artık Erzincan'da bir marka isim haline geldi. Uzun yıllardır deneyimli elemanlarıyla sizlere Erzincan'da hizmetlerini sunuyor ve sunmaya devam ediyor. Varsa bu anlamda evlerinize bir değişiklik, perdecilik anlamında değişim düşünüyor iseniz mutlaka Uzay Perde'ye uğrayın. Tabii ki sadece evler değil, iş yerlerinde de varsa böyle değişim isteyin. Store perdeler de mevcut bu anlamda ve tabii ki cam balkon perde sistemleri de yine Uzay Perde'de. Efendim Uzay Perde Yeraltı Çarşısı'nda. Uğur Kuruyemiş, Uzay Perde ve Çağlar Restoran sponsorluğunda şimdi sizler için güzel bir çalışmayı daha gönderiyoruz. Bu güzel eser çalışmayı İlkay Akkaya yorumundan dinliyoruz. Elde düğün bayram diyoruz.

0: Hidrojen 95.5.
1: Ve şöyle bir kez daha Çağlar Restoran diyelim. Çağlar Restoran biliyorsunuz bir yılı aşkın bir süredir yeni yeri olan Ali Doğan tesislerinde Çağlayan beldesinde yine kaldığı yerden hizmetlerini sürdürüyor, devam ettiriyor. Sizler dostlarınız, arkadaşlarınız ve ailenizle hoş ve güzel bir vakit zaman geçirmenin yanı sıra bir de doğanın tadını çıkarırken damak tadınıza hitap edebilecek birimden güzel leziz yemek çeşitlerini tatmak istiyorsanız bu anlamda Ali Doğan tesislerinde yeni yerinde Çağlar Restoran sizleri yine Çağlayan beldesinde bekliyor olacak diyelim. Efendim Çağlar Restoran Uzay Perde ve Uğur Kuru Yemiş sponsorluğunda şimdi İsmail Özden sizler için ikrar diyor.

Şimdi şöyle bir kez daha Uğur Kuruyemiş diyelim. Efendim günlük taze kavrulmuş kuruyemiş çeşitleri ve yöresel ürünler, ayrıca çekilmiş kahveler Uğur Kuruyemiş'e sizleri bekliyor ve Uğur Kuruyemiş ise Buğday Meydanı'nda. Efendim Uğur Kuruyemiş, Uzay Perde ve Çağlar Restoran sponsorluğunda hazırlayıp sunduğumuz Yansımalar programının sonuna geldik. Yine her zaman olduğu gibi siz değerli dinleyicilerimize teşekkürlerimizi iletelim. Zaman ayırıp bizlerle birlikte olduğunuz için arkasından katkı sunan sponsorlarımıza teşekkürlerimizi iletelim ve programı kaparken her üç sponsorumuza hayırlı işler, bol kazançlar dilemiş olalım. Son güzel eser çalışma sizler için İsmail Kartal yorumuyla gelecek. Gözleri kömür karası diyecek. Son güzel eseri şu an bizlere kulak veren, dinleyen, takip eden tüm dostlarımıza, dinleyicilerimize göndermenin yanı sıra katkı sunan sponsorlarımız Uzay Perde, Çağlar Restoran ve Uğur Kuruyemiş çalışanlarını, değerli müşterilerini unutmuyoruz. Onlar için de göndermiş olalım. Haftanın iki günü sizlerleyiz. Salı ve Perşembe. Bu haftaki programı burada noktalıyoruz. Haftaya Salı yine aynı saatler içerisinde burada sizlerle birlikte olmak umuduyla. Hoşça kalın, iyi akşamlar ve Erzincan Radyo Cem'de kalın.

0: Doğanın sesi, lezzetin adresi.
1: Ben Erzincan'ın
0: göz bebeği.
1: Ben Murat Atalay.
0: Yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
0: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
4: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
5: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
6: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
5: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
6: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
7: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmetle kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
8: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer.
1: Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer, Seyit Dede ve Oğulları, Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres: Sanayi Çarşısı, 772 Sokak numara 12. Telefon: 223-3622, 214-1040. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
8: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538-655-1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan Mermer ve Granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
9: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
4: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres: Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
5: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 11 23 adres. Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin adresi.

0: Favori gümüş, bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori gümüşte sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Peynir her yerde var ama lezzeti... Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
1: Evirgen Tulum Peynirleri adres: Ali Kemali Caddesi, Peynirciler Sitesi, numara 24A, telefon 0542 321 87 48.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan. Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
5: Gümüşün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
6: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
4: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
6: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
7: Çınar Restoran. Burada herkes bilir. Ağzının tadını bilenler Çınar Restoran'a gelir. Çınar Restoran, usta işi hazırlanan lezzetleriyle sizlerin hizmetinde. Sabahları tereyağlı, dumanı üzerinde çorba çeşitleri, enfes sulu yemekler, dillere destan Erzincan yaprak döneri, ızgaranın tüm çeşitleri, çıtır çıtır lahmacun ve pide çeşitleri Çınar Restoran'da. Ayrıca içinize sinerek yiyin diye etlerimiz Karatuş Köyü'nden, kendi çiftliğimizden. Bu ziyafet tatlısız olmaz diyerek tatlılarımızla da farkımızı ortaya koyuyoruz. Çınar Restoran Alo Paket 214-0777. Çınar Restoran adres Büyük Postane Karşısı Park İçi.
6: Erzincan Radyoca 95.5.

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Ermal karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

Her bakışın beni kaç kez yaralar bilsin. Bundandır göz göze gelince gözünden kaçmam. Düştüğüm dehlizde boğulup ölsem, sen üzülme diye yaramı açmam. En fakir halimle sözlerine talibim, her cümleni saklarım yerlere saçmam. Ezelden bu hasretin sancısına talimim, sen incinme diye derdimi açmam. Susmaktır sevene yakışan duruş. Doğduğun yer kalbim nereye kaçış? Allah'a sunduğum içten yakarış, sebebim olma diye adını anmam. Sana düşkünlüğüm aciziyet değil, seni güzel gösterene bu meyil. Desem ki öpeyim alnını eğil, ateşlere düşsem vallahi yanmam.

Kızarsın diyedir bu tedirginlik. Kızarsın diyedir bu çekimserlik. İçime kurt düşse gönlüme hinlik. İdamsın deseler gözümü kırpmam. Şaşkın gibi görme, kırma kalbimi. Taşkın diye bilme, aşsam haddimi. Sayfalarca döksem bendeki seni, bir tebessümünü yazılmış saymam. Sevdiğim, sen bilme kimdir sevdiğim. İnsan ömrü 3 gün benim bildiğim. Olur da göçersem işte kimliğim. Eğer kişi niyetine

0: Peynir her yerde var ama lezzeti. Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
1: Evirgen Tulum Peynirleri adres: Ali Kemali Caddesi, Peynirciler Sitesi, numara 24A, telefon 0542 321 87 48.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler Sitesi'ndeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri, telefon 0543 714 85 75.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
5: Gümüşün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
3: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
0: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
2: Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
3: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446 214 13 83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
5: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi, GSM 0542 348 74 12.
3: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 11 23 adres. Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin adresi.
6: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
7: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
8: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
7: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446-223-0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan. 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Grand Emir Otel karşısı 0538-655-1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan Mermer ve Granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
9: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Peynir her yerde var ama lezzeti... Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
1: Evirgen Tulum Peynirleri adres, Ali Kemali Caddesi, Peynirciler sitesi, numara 24A, telefon 0542 321 87 48.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
4: Gümüşün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres: Yeraltı Bakırcılar Çarşısı, numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
5: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
1: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemali Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
6: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 230 TL. Lezzetle yarışılmaz. Sadece örnek alınır. Bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 230 TL. Geç kalmayın. Hemen gelin ya da arayın. Duis Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Duis.
3: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Okul ve ofis ihtiyaçlarınız için tek adres. İstanbul Ucuzluk Pazarı. Yeni eğitim yılına eksiksiz başlamak için kırtasiyemizde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Renkli kalemlerden defterlere, ajandalardan kalem kutularına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Kalite, uygun fiyat ve çeşitlilik bizim işimiz. Yeni çeşitlerimizi keşfetmek ve avantajlı fiyatlarımızdan yararlanmak için sizi mağazamıza bekliyoruz. İstanbul Ucuzluk Pazarı.
4: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin önce ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
5: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
2: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran, yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
6: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 11 23 adres. Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya. Kalite ve güvenin adresi.
7: Erzincan Radyo Cem 95.0.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Peynir her yerde var ama lezzeti... Peynirin en lezzetlisi, en kalitelisi Evirgen'de var. Erzincan Kemah'ın meşhur tulum peyniri, süzme ve petek bal Evirgen farkıyla sizlere sunuluyor. Damak tadına önem verenler, buyurun Evirgen'e.
1: Evirgen Tulum Peynirleri adres, Ali Kemali Caddesi, Peynirciler sitesi, numara 24A, telefon 0542 321 87 48.
2: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
3: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan. Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
4: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
3: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
5: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer, Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223-36-22 214-10-40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
6: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 230 TL. Lezzetle yarışılmaz. Sadece örnek alınır. Bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 230 TL. Geç kalmayın. Hemen gelin ya da arayın. Duis Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Duis.
7: Gümüşün sanatla buluştuğu adres Favori Gümüş. Bay ve bayanlara özel şık gümüş takılar, kişiye özel tasarımlar, alyanslar ve özel günlere anlam katan hediyelikler Favori Gümüş'te sizleri bekliyor. Orijinal kehribar ve oltu taşı tesbihler, damla kehribar kolyeler, bileklikler ve doğal taş ürünler uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Ayrıca eski gümüş takılarınız değerinde alınır, yenisiyle değiştirilir. Adres Yeraltı Bakırcılar Çarşısı numara 5. Takıda tek favoriniz Favori Gümüş.
3: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Ermal karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Okul ve ofis ihtiyaçlarınız için tek adres. İstanbul Ucuzluk Pazarı. Yeni eğitim yılına eksiksiz başlamak için kırtasiyemizde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Renkli kalemlerden defterlere, ajandalardan kalem kutularına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Kalite, uygun fiyat ve çeşitlilik bizim işimiz. Yeni çeşitlerimizi keşfetmek ve avantajlı fiyatlarımızdan yararlanmak için sizi mağazamıza bekliyoruz. İstanbul Ucuzluk Pazarı.
2: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin öncü ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
4: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446-214-13-83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
5: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem A100, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
2: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restorant Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restorant. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
6: 30 yıllık tecrübe, taşın en zarif hali. Erzincan mermer ve granit, mezar taşı, danzuli, inşaat mermeri, mutfak ve banyo tezgahında güvenin adresi. Son teknoloji lazer CNC ile yazıdan portreye, mezar taşına resim işleme dahil tüm özel tasarımlar titizlikle yapılır. Ulalar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Grand Emir Otel karşısı. 0538 655 1115. Sinan Konca, Erol Yeter. Erzincan mermer ve granit. 30 yıllık tecrübe, taş gibi sağlam işçilik.
7: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şam Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Doğanın sesi, lezzetin adresi. Erzincan'ın göz bebeği Çağlayan'da yeni bir lezzet durağı sizi bekliyor. Esinti Bahçe Restoran. Yeşilin tam ortasında suyun sesi eşliğinde unutulmaz tatlar. Çağlayan'ın meşhur lezzetli tavuk ızgarası. Yılların deneyimiyle mangalın başında usta isim Abdurrahman Sağyan. Ve bu güçlü mutfağın arkasında Abdurrahman ve Ayten Sağyan, Cengiz Özgür Çelik el birliğiyle kurulan güçlü mutfak ekibi. Et ızgaraları, bol balık çeşitleri, zengin meze seçenekleri, muhteşem serpme kahvaltı. Kalitesiyle, lezzetiyle her zaman her yerde en iyisini yapan bir anlayış şimdi Çağlayan'da, Esinti Bahçe'de. Ailenizle, dostlarınızla doğanın içinde keyifli sofralar, damaklarda iz bırakan lezzetler. Esinti Bahçe Restoran Çağlayan'da. İletişim 0532 272 78 73. Esinti Bahçe Restoran. Doğayla iç içe, lezzetin tam yerinde.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
0: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
2: Okul ve ofis ihtiyaçlarınız için tek adres. İstanbul Ucuzluk Pazarı. Yeni eğitim yılına eksiksiz başlamak için kırtasiyemizde aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Renkli kalemlerden defterlere, ajandalardan kalem kutularına kadar geniş ürün yelpazemizle sizlere hizmet veriyoruz. Kalite, uygun fiyat ve çeşitlilik bizim işimiz. Yeni çeşitlerimizi keşfetmek ve avantajlı fiyatlarımızdan yararlanmak için sizi mağazamıza bekliyoruz. İstanbul Ucuzluk Pazarı.
3: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 1123 adres. Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya, kalite ve güvenin adresi.
4: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
5: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 230 TL. Lezzetle yarışılmaz. Sadece örnek alınır. Bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 230 TL. Geç kalmayın. Hemen gelin ya da arayın. Duis Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Duis.
6: Güvenliğiniz bizimle emin ellerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
7: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
8: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
7: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446 223 0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
9: Tam 3 kuşaktır doğanın güzelliğini şekillendiriyoruz. Özkaya Mermer. Şık, sağlam, yıllara meydan okuyan mermer, granit, kuvars ve her çeşit inşaat mermerini bulabileceğiniz Özkaya Mermer'de dörtlük, altılık, sekizlik, onluk mermer ve granit mezar, mutfak tezgahı, lazer ve CNC teknolojisiyle fotoğraf, motif ve yazı işlemesi hizmetinizde. Özkaya Mermer, Seyit Dede ve oğulları Ersan, Ender, Erden Kaya. Adres Sanayi Çarşısı 772 Sokak numara 12. Telefon 223 36 22 214 10 40. Taşın sanata dönüştüğü adres Özkaya Mermer. Mermer bizim işimiz.
10: Erzincan Radyo Can 95.5.

0: Doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Ermal karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: Eminel'lerde. Bozdemir Bilişim Güvenlik Kamera Sistemleri olarak ahırlar, bağ evleri, hobi bahçeleri, şantiyeler, yazlıklar, tarlalar, araziler ve çiftliklere kablolu veya kablosuz elektrik ve internet altyapısı olmadan 4G bağlantılı güneş paneli kameralarımızla kurulum yapmaktayız. Adres Özgürlük Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, numara 18, Ulalar, Topçu İş Merkezi. GSM 0542 348 74 12.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Tur yapa sormadan ev alıp satmayın. Tur yapa sormadan emlakçı olmayın.
4: Yenilendik, açıldık, lezzeti büyüttük. Merkez Döner. Yepyeni yüzüyle hizmete başlayan Merkez Döner, birbirinden özel lezzetleriyle sizleri bekliyor. Çorba ve sulu yemekler, et döner, tavuk döner, İskender, ızgara çeşitleri, lahmacun ve pide çeşitleri, üst kattaki aile bölümümüzde sevdiklerinizle rahat ve huzurlu bir ortamda lezzetin keyfini çıkarabilirsiniz. Merkez Döner Er Merkez karşısında. Alo paket 0446-214-13-83. Merkez Döner. Lezzetin yeni adresi değil, değişmeyen merkezi.
5: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
6: Ermar demek kalite demek. Önce kalite diyorsanız, hesabınızı iyi biliyorsanız ve güler yüzlü personel görmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Ermar Alışveriş Merkezi. Ermar'da alışveriş her zaman keyifli. Ermar demek hizmet ve kalite demek. Evdeki hesap her zaman Ermar'a uyar. Ermar, alışverişin keyifli adresi.
7: Sen sen ol, döneri etin ustasından ye. Döneristan, kalite ve lezzetten ödün vermeyen ustalarımız ile sabahları tereyağlı çorba çeşitleri, sulu yemekler, meşhur et ve tavuk döner, çıtır çıtır pide ve lahmacun çeşitlerimizle sizleri bu lezzet şölenine bekliyoruz.
5: Dilerseniz yerinde, dilerseniz yemek sepeti getir yemekten yiyebilirsiniz. Ayrıca Metropol, Multine, Set Kart geçerlidir.
7: Döneristan, Fevzi Paşa Caddesi, No 26 Taksim B. Alo paket 0446-223-0101. Kokusu çağırır, lezzetleri bağımlılık yapar. Döneristan.
8: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.
2: Senin için neler çektim ay dilemin.

0: Onurcan Şarküteri artık yeni yerinde hizmetinizde. Bundan böyle sizleri Ali Kemale Caddesi Peynirciler sitesindeki adresimize bekliyoruz. Tulum peynirinin önce ismi olan Onurcan Şarküteri'nde pekmez, tereyağı, bal, fasulye, köy yumurtası, zeytin ve dahasını bulabilirsiniz. Onurcan Şarküteri telefon 0543 714 85 75.
1: 13 Şubat 2026 tarihinde adaylarımızı açıkladık. O gün bir seçim çalışmasının değil, esnafımızı dinleme ve birlikte çözüm üretme yolculuğun ilk adımını attık. Erzincan merkezde, ilçelerimizde, çarşılarımızda, sanayi sitelerimizde ve organize sanayi bölgemizde esnaflarımızla bir araya geldik. Sorunları iş yerlerinde dinledik. Her ziyaretimizde gördük ki esnafımız duyulmak, anlaşılmak ve güçlü bir şekilde temsil edilmek istiyor. Biz de bunun için durmadan çalıştık. Kapısını çaldığımız her işletmede yeni bir fikir, yeni bir beklenti ve yeni bir umutla karşılaştık. Bugün ulaştığımız çok sayıda esnafımız var. Ancak henüz ziyaret edemediğimiz, elini sıkamadığımız kıymetli esnaflarımız da var. Onlara da ulaşacağız. Herkesi dinleyecek, herkese dokunacak ve Erzincan ticaret hayatını birlikte şekillendireceğiz. Çok değerli esnaflarımıza, tüccarlarımıza saygılarımı sunarım.
2: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Süleyman Tan.
3: Evinizde, iş yerinizde, tadilat ve dekorasyonda aradığınız her şey şimdi tek adreste. Boyadan hırdavata, elektrik malzemelerinden yapı ürünlerine, kalite ve uygun fiyatın adresi BC Yapı Market. Güler yüzlü hizmet, geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Adres: Kırklar Caddesi, Ziraat Bankası yanı. BC Yapı Market, Cem Ayüz, Barış Altay. Yapının gücü, ustanın tercihi.
4: Evlerinize ve iş yerlerinize sağlamlık, şıklık ve estetik katmak isteyenler buraya dikkat. Mermer, granit, porselen tezgah ve mermerit işlerinde yılların deneyimiyle Erzincan'da hizmet veren Emirhan Mermer ve Granit kaliteyi güvenle buluşturuyor. Mezar, merdiven, denizlik, küpeşte, kaplama, döşeme, mutfak tezgahı ve daha fazlası için uzman işçilik sunuyoruz. İletişim 0541 259 1123 adres. Karaağaç Mahallesi, 789 Sokak, numara 8 Erzincan. Emirhan Mermer ve Granit, Ahmet Sarıkaya. Kalite ve güvenin adresi.
5: Duis'ten inanılmaz lezzete inanılmaz kampanya. Şimdi bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 230 TL. Lezzetle yarışılmaz, sadece örnek alınır. Bir Duis alana bir Duis bedava. Sadece 230 TL. Geç kalmayın, hemen gelin ya da arayın. Duis Ordu Caddesi 24 Taksim B Tuğba Giyim yanında. Telefon 0446 223 40 40. Duis.
6: Erzincan Radyo Cem 95.5
1: sesinden. Alkışlarınızla.

0: Doğallığın, lezzetin ve güvenin adresi Yörük Mandıra. Kendi mandıramızda özenle yetiştirdiğimiz hayvanlardan elde edilen kaliteli et ve et ürünlerini sofralarınıza ulaştırıyoruz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi taptaze tereyağı, organik sertifikalı karakovan balı, birbirinden özel kahvaltılık çeşitleri, kendi üretimimiz sucuk, pastırma, kavurma ve daha birçok eşsiz lezzet sizleri bekliyor. Bizde her ürün özenle seçilir, her lezzet güvenle hazırlanır. Çünkü biz sofralarınıza sadece bir ürün değil, emek, kalite ve doğal lezzet sunuyoruz. Kahvaltılıktan şarküteriye, et ürünlerinden yöresel lezzetlere ne ararsanız Yörük Mandıra'da. Yörük Mandıra et ve et ürünleri. Lezzetin doğal hali Elmar karşısında sizleri bekliyor. Ürünleriniz Yörük Mandıra'dan olsun, afiyetle olsun.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

Radyo Cem 95.5. Dünya bize eğilsin. Erzincan Radyo Cem 95.5.

İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, için kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer, anneler gibi.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

Köylerimde eskiden komşuluk hakkı diye bir şey vardı. Ne pişirdiyse annem birazını komşulara dağıtırdı. Ve dışarıda bir şeyler yiyerek dolaşmak yasaktı bize. Başkaları görür de canı çeker diye. İneğimizin yavrusu oldu mu bayram ederdik. Sanki ailemize yeni bir kardeş gelmiş gibi olurdu. Süt içmekten vazgeçerdik. Yavrusunun hakkıdır diye. Kurban bayramlarında kınalı koçlarımızı yaşlı gözlerle okşardık. Ellerimizle sulardık son kez. Ve biz çocuklar yemek istemezdik de babam yaşlı bilgeliğiyle anlatmaya çalışırdı. Niçin en çok sevdiğimi

Bahçemizde rengarenk tüyleriyle tavuklar dolaşırdı. Eve uzak kentlerden bir konuk geldiğinde elbisemizini tutar gelirdi annem. Haydi kes derdi de kıyamazdım. Günahı senin olsun mu derdim. Kaç defa hayata bağışladım kim bilir hayatları. Kaç defa kavga çıktı aramızda annemle. Evde tavuk pişmesi demek çok özel bir gün demekti. Tavuğun ciğerini tam 7 parçaya bölerdi de annem. Kimse hakkından fazlasına el atmazdı. Biz adaleti annemin ellerinde öğrendik. 7 parçaya bölünen tavuk ciğerlerinde. Biz sevgiyi yeni doğmuş buzağısını kurutmak için yalayan ineğin dillerinde öğrendik. Ve yaşama saygı duymayı

Babam rahmetli 13 yaşındayken kaçmıştı da köyden kan davası yüzünden ki bir daha dönemedi, bir daha dünya gözüyle göremedi koşturduğu sokakları. Her bayram kendini kaybedene kadar içer, yanık yanık türküler dinlerdi ve ağlardı gözyaşlarını göstermeden. Ben acıyı bayram günlerinde öğrendim babamın yaşlı gözlerinde. Bir ömür boyu soğuk gecelerde, ıssız odalarda, tek başına, bütün sevdiklerinden ayrı, yapayalnız yaşadı babam. Kendi yaşamını yok etti. Aydınlık kılabilmek için bizim yollarımızı kendini yaktı. Aç, susuz, uykusuz ve kadınsız, insansız, yapayalnız yaşadı. Yalnızlık bana babamdan miras kaldı.

ninem ki son nefesinde yavrularım diye feryat ederek can verdi. Okul zamanları tek tek öperek uyandırırdı hepimizi. Kahvaltımızı hazırlardı. Biz yerdik, o bakardı. Biz gittikten sonra çayın posasına tekrar su koyup ocağa sürer, çay diye onu içerdi. Ben fedakarlığı ninemden öğrendim. Komşularımız vardı. Soğuk kış günlerinde nar tanelemeye gelirlerdi kendiliklerinden, zeytin dilimlemeye. Hasta olduk mu hepsi bir şeyler getirirdi ilaç niyetine. Bilirdik ki bizi kendilerinden biri gibi severlerdi. Bazı gecelerde anneme kızardım da istediğimi yapmadı diye komşularda yatardım. Hem beni geri postalamazlardı, saygı duyarlardı çünkü 7 yaşında da olsa bir çocuğun isyanına, hem de anneme haber uçururlardı gizliden merak.

İlkokul öğretmenim güzel bir kadındı. Kendi öğretmenine aşık olmuştu daha öğrenciyken. Ve Tanrı erkenden eşini elinden almasına rağmen bir daha hiç evlenmedi. Bir daha onu sevdiği gibi kimseyi sevmedi. Derslerde hani kuşlar ağaçlar şarkısını mırıldanır, ağlardı. Ben aşkı, ömrünü asla geri gelmeyecek bir sevgiliyi bekleyerek ve onun anısıyla yaşayarak geçiren o mübarek

sokak köpeklerine bile taş atılmazdı. Sofranın artıkları kuşlara serpiştirilirdi. Ağaç başlarında meyveler bırakılırdı. Toplanmazdı. Onlar kurdun kuşun hakkıdır denirdi. Tarla içlerine içi su dolu kırık testiler konurdu. Susayan her canlı içebilsin diye. Benim doğduğum köyde insanlar vardı. Ben insan olmayı onlardan öğrendim.

0: Erzincan Radyo Cem 95.5.
1: Ey yarın memduhu safa, olasız gam halesinden

yerle gök arasına sıkışmış nice yaralı yürek var. Bir bir gördüm. Yaşamak için ölenleri, ölmek için yaşayanları gördüm.